sev de anım, acım, acım. Gül saçları bizden geçti sevdam, bizden geçti sevdam, acım, acım. Gül saçları.